0: Die var burçlar atsı. Alla bella burçlar atı bana dedi. Or abi sabah anusa. Konsa burçlar atı.
1: Sarva.
0: हाथ पाओ के कारणों को भी निवारण